0: 老传人的这种吃的手艺，这是老人给我们留下一套经验，在我这里感觉他们已经研究很透彻了。老人流传下的东西，我们到现在一直在沿用。
1: 不同于石器的打制或磨制，青铜武器采用一体浇铸的方式，在浇铸之前，先用陶泥或细沙做出上下两块范，中间留出剑体的空腔。等到铜锡合金融化沸腾，迅速从浇铸口注入合金溶液，利用青铜溶液的流动性灌满腔体，再打碎外范，就得到一把完整的青铜剑。铸造好的青铜剑经过打磨开刃之后，不仅闪亮锋利，而且兼具硬度与韧性，即使损毁还可以回炉重铸。这意味着青铜不仅是强力的兵器，更是一种能够循环使用的战略资源。试想一下，在普遍使用石质或木质武器的战场，青铜武器的出现无疑有着压倒性的优势。当战争的胜败可以被青铜左右，这种强硬的合金就与权力牢牢绑定。所有拥有权力或渴望权力的人都会不惜一切代价地掌控青铜技术，人类的历史也从此由青铜书写。在今天的伊拉克出土的苏美尔王表上，记载着这片土地王权更替的古老传说。王表所列的第一个城邦埃利都衰败后，王权转移到巴德提比拉。在苏美尔的语言中，巴德提比拉意为铜匠之城。有学者认为，正是青铜武器的技术优势使这座城市成为权力的承继者。当青铜的光芒照亮古代世界，文明的齿轮开始加速转动。围绕着有限的矿产资源，战争与贸易轮番登场。随着青铜技术的传播，不同文明也在竞争与合作之间融铸一体。土耳其博德鲁姆，这里是地中海与爱琴海的分界线，也是古代海洋贸易的必经之路。1982年，在附近海域发现的一艘公元前14世纪的沉船，为今天的人们揭示了青铜时代的广阔图景。
2: This is the reconstruction of the ship in real scale. You can see some ingots there, which is the main cargo of the ship. Some copper and tin ingots. Because copper and tin ingots mostly using to make bronze. So bronze is the most important metal of that time. That's why we are calling Bronze Age.
1: 在这艘全长约15米的海船上，装载了10吨的铜锭和1吨的锡锭，这刚好是炼制锡青铜的标准配比。经考古学家推断，船上的铜锭来自今天地中海的塞浦路斯，锡锭则来自土耳其和中亚。而船上其他物品的来源，则涉及今天的埃及、叙利亚、希腊等众多区域。
2: Kıyılarından yola çıkarak bütün bir Akdeniz'i dolaşıp bilinen bütün medeniyetlerden objeleri bir arada barındırması bizim zaten bu Akdeniz ticaretini, ülkeler arasındaki ticareti, birbirleriyle olan ticari ve diplomatik ilişkilerini anlamamızda çok önemli bir rol teşkil ediyor. Buradan anlıyoruz ki Suriye'den yola çıkan bu gemideki yüklü kargo iki tane Mikenli elçi tarafından yine gemide bulunan Ege kıyılarına doğru taşınıyordu. Ve bir takım diplomatik ilişkiler de söz konusuydu. Bir takım anlaşmalar yapılıyordu bu ülkeler arasında.
1: 3000多年前的地中海，青铜是流动的商品与筹码。人类借助由它支起的贸易网络，形成紧密的共生体系。但技术并不指向唯一的方向，它的意义总是在使用中被赋予。在几乎同时期的东方大地上，